0: nunut maning ya.
1: Pintor kang balang apa di
0: titor. Ikuti karep.
2: Ora nunut dudak kembang.
0: Gak nunut sapa kaya ora nunut dudak kembang.
2: Ora